Allah oğlum tüm gariyle. Ama ana meçid ilfin. Fakın yakum ilkin tura. Avi dek it gannin. Sıxım zil muhun ve. Emmes neyit gafdir rukusa. Yabut varxın ilvaldin. Hansiyen ilfrorxın.